0: mi şartına burada alır?
1: Ha? Russian of the
2: Gates. Black Music. Kolhay Music.